Şiratlarga yazla yazla gına bülmesine anın kirebiz. Ündeşe biz ona siz dipkine. Sin diyerge bar mitili biz. Onun ahmak sözlerinden de biz tiren tiren mağına izliyibiz. Üzübizge şulay put yasibiz. Hem şul putka tabınıp yeribiz. Әбит юқса юқтан бар итуші, Аллаға да біз бит, син дейбіз.